Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

Seni sevmek, acıya inat, hayata gülümseyebilmektir. Seni sevmek, karanlığa inat, gözlerinde aydınlığı görebilmektir. Seni sevmek, soğuğa inat, her yağmur damlasını sen diye seyredebilmektir. Seni sevmek, sensizliğe inat,

0: Şimdi reklamlar.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

yeminlerle başlayan, sözlerin de yalanmış. O ardımdan ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış. Deli gibi sevmesem, ya sonunu yazardım. Senin yerinde olsam, o taş kalbim.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: zencile çikolatası, modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila, kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Ecilerden tüm Türkiye'ye İncila çikolataları.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
0: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.

0: kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.

0: Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
5: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün Efendim 99.9.
9: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Karahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimizi selamlıyor, güzel bir gün diliyorum, yayınımıza hoş geldiniz.

0: Hünefem 99.9.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Güne Merhaba programındasınız ve Afyonşehir Gazetesi ile haber turuna başlıyoruz. Afyon kent merkezinde tartıştığı sürücü aracından inip darp eden sürücüye polis ceza yağdırdı. Gözaltına alınan şahsa 190 bin lira para cezası kesilerek aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Afyon polisi trafikte kabadayılığı affetmedi diyor gazete bugünkü manşet haberinde. Ve gazete 3'teyiz. Afyonkarahisar valisi Dr. Naci Aktaş ilçe ziyaretleri kapsamında Sandıklı'ya çıkarma yaparak gün boyu süren yoğun bir çalışma programı gerçekleştirdi. İlçenin mülki idaresinden adliyesine, yerel yönetiminden köy muhtarlarına kadar geniş bir yelpazede temaslarda bulunan vali Aktaş, yürütülen projeleri yerinde inceleyerek talepleri ilk ağızdan dinledi. Ana Haber Gazetesi ile haber turumuza devam edelim. Sandıklı'da Susuz köyünde bulunan şehit piyade er Hüseyin Coşkun'un kabri aradan geçen 49 yılın ardından şehit mezarı olarak yeniden düzenlendi. Detaylar Ana Haber Gazetesi'nde ve Türkiye'liye bakıyoruz şimdi. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Mehmet Taytak dilekçe komisyonunda ücretli öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara değindi. Taytak'tan ücretli öğretmenlerin sigorta primlerine ilişkin çözüm çağrısı başlığıyla Türkiye'li bu haberi ilk sayfasından sunuyor. Ve son durağımız Kocatepe Gazetesi. Kocatepe'den aktaracağımız haber, Anahtar Parti İl Başkanı Üzeyir Alada, çiftçisini kaybeden bir ülkenin geleceğini de kaybedeceğini belirtti. Bildiğiniz gibi dün Dünya Çiftçiler Günü'ydü ve Anahtar Parti İl Başkanı Üzeyir Aladağ'ın açıklamaları bugün Kocatepe Gazetesi'nin sayfalarında yer bulmuş. Böylece sevgili dinleyenlerimiz, yerel basın turuna veda ediyoruz. Güzel bir şarkı dinleyelim yeniden.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programı sürüyor ve hava durumu bölümündeyiz. İlimizde bugün hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Beklenen en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık ise 4 derece.

Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız ve günün atasözüne uğrayalım şimdi. Karşısındaki kişiye ölçüsüzce ve saygısızca konuşan kişi hoşlanmayacağı şeyler duyabilir. Atalarımız bu durumu istediğini söyleyen, istemediğini işitir atasözüyle özetliyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
5: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Gelecek için kayda değer bir seçim.
0: Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Güzel bir sabahı birlikte paylaşmayı sürdürüyoruz.

kurumuş yeşil umutları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, şu mezarda bir garip var. O mezarda bir garip var. Garip, garip.

0: Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Güzel bir şarkıyla geri geldik. Programımızın ikinci bölümündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu bölümde sıradaki konuğumuz Kayahan.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
6: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223 25 çift 0.
10: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Programımızın son bölümü Çelik'ten güzel bir şarkıyla başladı ve Deniz Seki ile programımıza devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: gerçekçi mik helvası, gerçekçi mik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: ...99.9...
2: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı Operatör Doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
4: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
10: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
9: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Radyo Gün.
0: en iyi frekansı.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
5: Karahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
7: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Dünyayı kucaklayan ses.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
0: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze. Dünyayı kucak

0: Şimdi reklamlar. Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve İrem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi, sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. iyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: ...99.9... Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri, kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 0272 223 44 44.
4: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut, lunaparka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Eso, aquí.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: çekti. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan

0: Uyan şimdi.
1: Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
5: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, az daha dur hele.
1: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
7: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: ...99.9...
2: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi meydan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Otels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Şehrin doğru frekansı
8: 99.9.
9: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Cuma sohbeti programına sevgili sizlere saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Cuma sohbeti programımızda bugün Afyonkarahisar Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Uğur Hocam'la birlikteyiz. Mehmet Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Hocam.
0: Sıhhat ve afiyettesin
1: inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Allah razı olsun Mehmet Hocam.
1: Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. İnşallah kıymetli hocam.
0: Cümlemize inşallah. Bu hafta Engeller Haftası, çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler, 10-16 Mayıs Dünya Engeller Haftası, engellerimizin farkında olarak engelli kardeşlerimizin, çocuklarımızın, ebeveynlerin, velilerin, anne babaların farkındalık olarak, yani farkındayız diyerek bu haftasını tekrar kutluyoruz. Çünkü her insan bir engelli adayıdır. Bugün sağlam olan yarın engelli olabilir. Bu bakımdan empati yaparak düşünmeli, empati yaparak yaklaşmalıyız ve onları hayatı kolaylaştırmalıyız diyoruz. Önümüzdeki haftada Mehmet Hocam 19 Mayıs Gençlik Bayramı. Evet, gençlik tabii çok önemli. Gençlik ülkenin geleceği. Bir ülkenin geleceği gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençler ülkeyi sahiplenirse, omuzlanırsa güzel bir ülke, muasır, gelişmiş bir ülke ortaya çıkar. Şu anda tabii mesela güzel bir gençliğimiz var. Genel anlamda tabii eleştirdiğimiz vesaire yaptığımız yönler olsa da yine ülkesi için çalışan, vatanı milleti için çalışan gençler, genç mühendisler, atılımcılar, genç girişimciler, her meslekten, her gruptan gençler var. Tabii bunun yanında orta yaşlı gençler var. Biraz da böyle ileri yaşlı gençler. Çünkü gençlik yaşı da ilerledi Mehmet Hocam artık. Evet. Eskisi gibi şimdi mesela artık 60'tan sonrasına yaşlı deniyor.
1: Evet hocam.
0: Veyahut da orta yaş deniyor. Oradan böyle ilerledi. Bir nevi biz şimdi 20'li 30'lu yaşlardayken 40'lı 50'li yaşlar da bir nevi gençliğe girdi. O bakımdan.
1: Eskiden yaşlı görülürdü. 41 kişi 40 yaşına geldiği zaman orta yaş olarak görülürdü ama bugün biz gençliğin tanımına baktığımız zaman genç kaç yaşındadır diyerek bu tanımlara baktığımız zaman kitabi olarak birçok kitap artık 15 yaş ile 40 yaş arasını bir insanın gençlik dönemi olarak almakta. 40 yaşa kadar artık.
0: İşte 40 yaştan sonra da ikinci gençlik dönemi diye geçiyor.
1: Ondan sonrası da ikinci gençlik dönemi.
0: Evet. Biz o zaman ikinci gençlik dönemindeyiz herhalde.
1: Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah.
0: Amin cümlemize.
1: Gençlerimizi de din-i mübini İslam üzere milli değerlerini, manevi değerlerini bilen ve onlara bağlı bir şekilde yetiştirmeyi de Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah kıymetli hocam.
0: Evet, bir hadis-i şerifi söyleyeyim. Ben sözü size bırakayım Mehmet Hocam. Çünkü gençliği, çocukları yetiştirmek son derece önemli. Peygamber Efendimiz bu konuda bizim en güzel örneğimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras onu hem dünya hem de ahiret mutluluğuna eriştirecek güzel bir terbiyedir. Eğitim, ahlak, bunu birlikte beraber düşünebiliriz.
1: Her yönüyle.
0: Diyerek ben sözü size bırakayım. Buyurun Mehmet Hocam.
1: Ben ilk önce gençliğin tanımıyla başlamak istiyorum. Kıymetli hocam, biz genç kelimesinin kökenine baktığımız zaman çok pozitif anlamlar içermektedir. Genç kelimesinin kökenine baktığımız zaman daha böyle bugün genç nedir dediğimiz zaman biz toplumla belki de o orta yaş ve yaşlı insanlara sorduğumuz zaman daha böyle negatif belki anlamlar yüklenir gençlere ama biz genç kelimesinin kökeninde, genç kelimesinin tanımında, manasında neler var diyerek baktığımız zaman böyle genç kelimesi daha pozitif anlamlar içermektedir. Mesela Farsça'da genç kelimesinin karşılığı hazine demektir, define demektir. Hazine, define anlamına gelmektedir. Dolayısıyla gençlik bir hazinedir kıymetli hocam. Değerli izleyicilerimiz,
0: evet.
1: Yeter ki biz bu hazinenin,

0: bu definenin farkına varabilelim. Bu hazineyi yeter ki biz işleyelim ve ortaya çıkartabilelim, ortaya çıkartmasını bilelim. Yani Farsça'da genç kelimesi define demek, hazine demek. Öyle de değil midir bugün bizim gençlerimiz? Biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir ülkeyi, bir devleti, bir milleti ayakta tutacak olan gençlerdir.
1: Tabii.
0: Din-i mübini İslam'a baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in, biraz sonra geleceğiz o konuya girmeden ama girişimizde söyleyelim. Peygamber Efendimiz bile ne diyor? Rabbim bana gençlere nasip etti. Din-i mübini İslam'ı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz gençlerin omuzlarında yükseltmiştir. Din-i mübini İslam gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Bundan dolayı gençlik gerçekten bir hazinedir. Gençlik gerçekten bir definedir. Yeter ki bizler ebeveynler olarak, anne babalar olarak, millet olarak, toplum olarak yeter ki bu hazineye sahip çıkabilelim. Yeter ki biz bu defineyi ortaya çıkartıp onları gerektiği şekilde işleyip toplumumuza o kıymeti, o değeri yeter ki bizler sunabilelim. Gene genç kelimesinin Arapçada kenz kelimesi ile çağrıştırılır. O da hazine demektir o da. Kenz kelimesi hazine manasına gelmektedir Arapçada da. Gene Arapçada başka bir kelime ile ifade edilir genç kelimesi. Fete kavramının karşılığıdır. Bizim bugün fütüvvet dediğimiz bir kelime vardır. Bu kökten gelmektedir genç kelimesi. Bu da mertlik, delikanlılık, eli açıklık, dünyaya değer vermeyen demektir. Fütüvvet kelimesi de gene genç kelimesinin karşılığıdır. Mert dediğimiz zaman biz bugün delikanlı, gençlerimize biz de bugün toplumda aynı kelimeyi kullanıyoruz. Delikanlı dediğimiz zaman gençler için kullanılan bir kavramdır bu da. Bunun gibi tanımlara baktığımız zaman biz gençlik kelimesi hep pozitif manalarda kullanılmıştır.
1: Evet. Ama maalesef delikanlıda mesela şey var. Kanı deli akan, kanı deli akan diye şey yapar. Mesela orada biraz böyle bışkınlığa, sanki olay çıkarmacılığa böyle yol açma gibi bir şey var. Yani tabii sonuçta bizler de delikanlı olduk. Tabii diğer taraftan genç kızlar da var mesela. Onların da mesela farklı oluyor dönemleri. Yani o dönemleri böyle farklı bir anlatma gibi bir durum da söz konusu olabiliyor Mehmet Hocam. Yani kanı ne yapan, deli akan her türlü olayı yapabilir gibi böyle bir yanlış anlayış da var.
0: İşte biraz önce söylediğimiz o evet. Genç kelimesinin tanımı şimdiye kadar Farsça'da geçen hazine define demek, Arapça'da kenz kelimesi kullanılmakta, bu da hazine demek, bu da define demek, işte fütüvvet kelimesi mert demek, mertlik, delikanlılık, dünya malına, dünyaya değer vermeyen demek genç kelimesi. Ama biz kendi toplumumuza bugün baktığımız zaman genç dediğimiz zaman aman bugünkü gençler ne işe yarar gibi bir mana ifade etmektedir. Ama biz bugün elhamdülillah bugün bizim gençlerimiz bizim anladığımız şekliyle değil. Biz bugün camilere gidiyoruz. Derslerimiz oluyor, programlarımız oluyor. Evet. Camilerimizde bizim gençlerimiz var.
1: Tabii canım.
0: İşte üniversite bölgesindeki camilerde vaaza gidiyoruz bazen. Evet. Programlara katılıyoruz. Elhamdülillah bizim gençlerimiz camiye de geliyor.
1: Tabii.
0: Milli değerlerine, manevi değerlerine sahip çıkan gençlerimiz var bizim.
1: Hatta eskiye göre daha fazla.
0: Daha fazla yani. Elhamdülillah.
1: Bakıyorum mesela ben camiye gittiğimde vakit namazı olabilir, cuma namazı, işte bayram namazı, Ramazan'da teravih namazı olsun. Yani eskiden mesela biz kendi gençlik dönemimize falan baktığımızda o döneme göre daha fazla bir gençlik cemaati var camilerde yani.
0: Elhamdülillah. Yani biz genelde böyle bir iş, bir oluş olduğunda genelde biz olumsuz yönünü görürüz, görmeye çalışırız ama elhamdülillah bizim gençlerimiz nerede ne yapacağını bilen, yeri geldiğinde devletine de sahip çıkan, milletine de sahip çıkan, dini mübini İslam'ı sahiplenen gençlerimiz var. Elhamdülillah. Yeter ki biz bu hazineye, bu defineye sahip çıkabilelim. Yeter ki biz onları gerektiği şekilde işleyebilelim. En önemli konu da budur zaten. Bizim bugün çocuklarla alakalı bir sorunumuz yok bugün bizim. İşte toplum içerisinde söylenir ya, çocuklar çok sıkıntılı, gençler çok sıkıntılı. Bugün bizim çocuklarla alakalı bir sıkıntımız yok. Çocukları yetiştiren ebeveynlerle alakalı bugün bizim sıkıntımız.
1: Evet, asıl sıkıntı orada.
0: Asıl sıkıntı bizim burada. O çocuğu yetiştiren anne, baba, ebeveyn veya bulunmuş olduğu çevre, toplum içerisinde o çocuk o hasletleri o toplumda kazanıyor. Veya bir evladın, bir çocuğun ilk öğretmeni annedir, babadır. Aile ocağıdır, aile içerisinde yetişir çocuk. O yüzden yani bugün bizim sorunumuz çocuk değil. Bugün bizim sorunumuz gençler değil. Bugün bizim yani sorunumuz...
1: Onlar da var ama tabii asıl sorun yetiştirenler de şimdi. Yani gençler de tamamen mesela soyutlamak
0: tabii
1: lazım
0: ki.
1: Şimdi özellikle mesela bu şiddete meyli olan, işte mesela SSC dediğimiz suça sürüklenmiş çocuklar deniyor. Hı hı. Mesela bu kullanılıyor. Sanki onlar çok mesela masummuş, onların mesela hiçbir kabahati yokmuş da birileri onları suça sürüklemiş gibi bir algı oluşabiliyor. Tamam, bu da var elbette. Suça sürükleniyor. Doğru, var. Hı hı. Oluşturan ama suça sürüklemi bırakın, durduğu yerde olay çıkaran, olay çıkarmaktan zevk alan bir kesim de var. Bunlar için de yani en son mesela okul olaylarında gördük. Urfa Siverek'te, Kahramanmaraş'taki okul baskınlarında bunları yaşadık. Bir nevi sanki buna hazırlanmışlar, etmişler. Tamam, ailelerin üzerindeki etkisi de önemli. Ki zaten mesela ikinci olayda anne baba da mesela tutuklandı, yapıldı vesaire ama yani gençler de böyle potansiyel olabiliyor. Onları da bu anlamda rehabilit etmek lazım.
0: Yani toplum olarak elbette ki bunları dışlayamayız.
1: Evet.
0: Bunları nasıl topluma kazandırabiliriz? Bugün çünkü kıymetli hocam, değerli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, biz bugün topluma baktığımız zaman insan nisyan eden bir varlıktır. İnsan unutan bir varlıktır. Biz unuturuz. Evet. Biz yaratanı unuturuz, yaşatanı unuturuz, nimet vereni unuturuz, bize iyilik edeni unuturuz. Anamız bize iyilik etmiştir, babamız iyilik etmiştir, çevremizde birisi bize bir iyilik etmiştir. Biz unuturuz. İnsan unutan bir varlıktır. Onun için eğer unutursanız unutulursunuz. Onun için Peygamber Efendimizin bir adı müzekkirdir. Yani hatırlatıcıdır. Bugün biz günümüze baktığımız zaman gençlerle alakalı biraz önce söylemiş olduğunuz işte okul olayları oldu. Onlarca gencimizin canına kıyıldı ve bunu yapan bir çocuktu, bir gençti. İşte çevremizde bize unutturan, o milli değerlerimizi unutturan, manevi değerlerimizi unutturan, insanlığımızı unutturan, belki de çok ağır bir tabir olacak belki ama insanlığımızı unutturan çok fazla nesne var bizim bugün önümüzde. Bir çocuk, bir evladımız işte eline telefonu alıyor. Telefonu aldığı zaman o bize her şeyi unutturuyor.
1: Hayattan i̇şte, kopabiliyor.
0: İnternet
1: kendine farklı bir sanal ortama sokuyor. O sanal ortamda birçok mesela olumsuz şeye hazırlanabiliyor.
0: İnternete giriyoruz biz bugün. Yani hayatın bugün uzak kalamayacağımız bir alanı internet
1: alanı. Olmaz yani.
0: İnternete giriyoruz bugün. Bizi unutturuyor. Bize dünyamızı unutturuyor. O milli manevi değerlerimizi unutturuyor. Televizyonumuzu açıyoruz. Aynı şekilde o da bizi unutturmakta. Hatta öyle bir hale geldik ki biz artık unutmayı biz eğlence saymaktayız. Bir aile düşünelim. Aileye eve girildiği zaman anne elinde bir telefon, bir köşeye geçmiş oturmuş. Baba elinde bir telefon, sosyal medyada izlenen videolar, çocuk nerede ne yaptığı belli değil veya gözlemlenmekte de, gözlenememekte de, izlenememekte de. Çocuk da elinde bir telefon. İşte unutmayı biz bugün eğlence haline getirmişiz.
1: Evet.
0: Oysa ki biz bugün biraz önce söylediğimiz gibi çocuklarla bizim sorunumuz yok, gençlerle sorunumuz yok. İşte o evlatlarımızı, o çocuklarımızı bu sanal alemden uzaklaşıp milli ve manevi değerleri biz o çocuklara nasıl verebiliriz? O milli ve manevi değerlere evlatlarımıza, çocuklara nasıl kazandırabiliriz? Veya biraz önce söylemiş olduğunuz o suça sürüklenen çocuklar dediğimiz, bunlar bizim çocuğumuz.
1: Evet.
0: Benim mahallemin çocuğu, benim komşumun çocuğu, benim şehrimin çocuğu. Ondan dolayı bunlar bizim evladımız, bizim çocuğumuz. Bunları nasıl rehabilite edebiliriz? Bunları topluma nasıl kazandırabiliriz? Bu konuda düşünmek lazım. Bu konuda projeler üretmek lazım. Bir Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu olarak, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde veya gençlerin daha yoğun olmuş olduğu bölgelerde gençlik merkezleri oluşturmakta.
1: Evet.
0: Buralarda okumalar yapılmakta. Hem dini kitaplarda, dini alanlarda. Onun haricinde diğer ilimlerde, fenni ve müsbet ilimlerde okumalar yapılmakta. Gençlerimize sahip çıkmak adına diğer kurumlarda elinden gelenleri yapmakta. İnşallah gençlerimize bu şekilde sahip çıkarak milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, toplumunu seven, devletini seven, milletini seven, anasına babasına saygı duyan bir genç nesil yetiştirmeyi de Rabbim inşallah bizlere nasip eylesin kıymetli hocam.
1: İnşallah.
0: Tabii
1: yani şimdi gençlik oldukça önemli mesela. Gençler çok önemli işlere, başarılara imza atmış. Yani tarihimize baktığımızda mesela büyüklerimiz genç yaşlarında çok büyük olaylar başarmışlar. İşte yakın zamanda Mayıs'ın sonunda İstanbul'un fethi var. İstanbul'un fethini kutlayacağız 29 Mayıs'ta, değil mi?
0: Evet hocam.
1: 29 Mayıs 1453'te Fatih İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. 21 yaşında bir cihan padişahı olmuştu. Ve ilk tahta geçişi 13 yaşındaydı. Daha sonra babasına geçmesini şey yapıyor. Babası yaşadığı bir takım olumsuzluklar, evlat kaybı yüzünden buhrana girince oğlunu geçirmişti. Ama daha sonra bir tehlike görünce, yani bir savaş tehlikesi, çünkü çocuğun hakkından gelebileceği bir durum değil. Hı hı. En azından genç birisi, yani veciz bir ifadeyle babasını tekrar tahta oturtmuştu. Ama zavakti 19 yaşında tekrar padişah olarak oturdu. Yani Arif Nihat Asya'da diyor ya şimdi, yani Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu ifade mesela çok önemli. Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethetmişse, yani 20-21 yaşında gençler neler yapabilir? İşte orada kendisindeki gücü, kendisindeki potansiyeli görmesi gerekir.
0: Elhamdülillah. Biz bugün teknolojiyle alakalı fuarlar yapılmakta.
1: Evet.
0: İşte TÜBİTAK'la alakalı benim bildiğim veya sosyal medyadan takip ettiğim, siz eğitim alanının içerisindesiniz, daha iyi bilirsiniz bunları. TÜBİTAK, birçok okulumuz TÜBİTAK projeleri üretmekte.
1: Tabii tabii. Evet,
0: öğretmen arkadaşım var bugün Şuldun bir köyünde, bir çocuk TÜBİTAK'ta Afyon birincisi oldu bildiğim kadarıyla. Yapmış olduğu o köyde elindeki malzemelerle üretmiş olduğu, işte gözleri görmeyen ama bir kişinin kendi alnına takmış olduğu bir cihazla, gözlükle önüne sinyal vererek, önüne gelen bir cihaz, bir madde, bir şey geldiyse onu sinyal vererek onu daha önceden uyaran bir tasarım yapmış.
1: Ne güzel.
0: TÜBİTAK fuarına katıldı.
1: Tabii çocuğumuzu tebrik ediyoruz.
0: Yani
1: tabii.
0: 13 yaşında bir çocuk bu.
1: Ne güzel.
0: Çocuk dediğimiz belki bugün birçoğumuzun 12-13 yaşındaki evladımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu dışarıya
1: ekmek mesela denirdi böyle. Yani bu ne yapabilir ki? Bu çocuk da bunun elinden ne gelir? Bu iş, bunlar bir şeyden anlamaz. Yani bir nesil de biz böyle kaybettik. Ben mesela kendi çocukluğuma, gençliğime dönüyorum. Yani o zamanki büyükler tabii genelde çoğunluk çocukları, gençleri işe yaramaz görürlerdi. Genç derken özellikle mesela işte 18 yaşına, 20 yaşına kadar, özellikle askere gidene kadar onu yani şeyden, adamdan saymazdı bir nevi. Ya bu ne bilir ki, bu ne anlar ki, bunun elinden ne gelir, bu bir şey bilmez vesaire. Ancak işte askere gitsin 20'sinde, bir orada rüştünü ispat etsin, bir asker hocandan geçsin. Ondan sonra bu bir şeyler bilmeye, öğrenmeye başlar, bir şeyler yapmaya değil ya, o kadar zaman Allah insanı mümeyyiz kılmış. Yani ergen demiş. Ergenlikten itibaren Allah insana sorumluluk yüklemiş değil mi hocam?
0: Tabii ki sorumluluk.
1: Yani
0: o dönemde başlamak.
1: Günümüz ifadesiyle yani 12 yaşında bir erkek çocuğu ergendir artık. Yani 12-15 yaşında, ama 15 yaş artık gençlik yaşı. Çünkü artık ergenlik yaşı da çok indi. 10 yaşında, 10-11 yaşında bir kız çocuğu ergen olabilir. Bilemedin 12 yaşında diyelim. Ama 12 yaşında, 13 yaşında bir erkek çocuğu da ergendir. Allah mükellef kılıyor. Ve onu helalle, haramla, sevapla, günahla mükellef kılıyor.
0: Sorumlu
1: o zaman
0: diyor.
1: Mükellef sorumlu yapmışsa Yüce Allah diyor ki bunlarda bu potansiyel var. Bunlardaki potansiyeli siz de değerlendirin diyor. Değil mi?
0: Gençlik insan hayatının bir dönüm noktasıdır kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Hayati kararların alındığı, işte sorumlulukların yüklenildiği, bereketli, diğer taraftan farklı duyguların yaşanmış olduğu bir geçiş dönemidir. Gençlik dönemi insana verilen en güzel nimetlerden bir tanesi gençliktir. Rabbimizin bir insana vermiş olduğu, biraz önce söylediğimiz gibi delikanlı dedik ya, kanın deli aktığı, artık hayatın daha hızlı yaşandığı, daha farklı düşüncelere sahip olunabilecek bir dönem. Pek çok insan tarafından bu değer, bu kıymet maalesef bilinmiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde insandan bahsederken insanların ihmal ettiği, kıymet vermediği beş hususa dikkat çeker. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz der ki, beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini, kıymetini iyi bilin der.
1: Evet.
0: Bunlardan bir tanesi, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini iyi bilin der. Birincisi
1: çok,
0: budur.
1: Çok önemli.
0: Yani ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini, değerini iyi bilin. Hastalanmadan önce sıhhatin kıymetini iyi bilin.

0: Fakirlikten önce zenginliğin, meşgul zamanlardan önce boş vakitlerin kıymetini iyi bilin. Ölümden önce de hayatın kıymetini, hayatın değerini iyi bilin. Maalesef bu beş şeye baktığımız zaman hep ihmal ettiğimiz şeyler. Biraz önce dedik ya, biz insanız. İnsan nisyan eden bir varlıktır, unutan bir varlıktır. Evet. Bizim hep unuttuğumuz, hep ötelediğimiz değerlerdir bunlar. Gençlik döneminde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gençlik dönemi de bu değerlerden, bu kıymetlerden bir tanesi. Efendimiz uyarıyor bizi. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini, değerini iyi bilin. İşte hastalanmadan önce sağlığın. Maalesef biz çoğu zaman böyle değil miyiz? Elimizde bir nimet var. O nimet elimizden çıkmadan biz onun kadrini, kıymetini bilemeyiz.
1: Evet.
0: Daha güncel bir konu olarak işte bulunduğumuz bölgede bugün sular yok. Düne dönelim. Belki suları şarıl şarıl boşuna akıtmış olduğumuz sular vardı. Ama bugün bir damla suya muhtaç
1: tıs akan çeşmeler var. Tabii
0: sular, kaç saattir sularımız yok.
1: Evet. Bir arızadan
0: yani, dolayı kaynaklı. Ana hatlarda olan bir arızadan dolayı sular kesik. Kıymetini ne kadar çok öğrendik. Şu anlık yani su ne kadar bir nimetmiş, kıymetliymiş.
1: Nimetin yokluğunda anlaşılıyor.
0: Maalesef biz insan olarak elimizdeki o nimet elimizden çıkmadan maalesef kadrini, kıymetini bilemiyoruz bizler. İşte gençlik de bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Gençliğin nimetini elimizden çıkmadan önce bilmek lazım. Peygamber Efendimiz bu konuda bizi uyarmaktadır. Gene gençlerle alakalı Peygamber Efendimizin hani 7 sınıf insan vardır cennetle müjdelenmiş. Böyle arşın gölgesinde, Rabbimizin arşının gölgesinde o güneş insanların üzerine öyle yaklaşacak, öyle yaklaşacak ki insanların beynini böyle fokur fokur kaynatmaya başlayacak. Öyle tasvir edilir. Öyle bir zorlu bir dönemde, zorlu bir anda Allah Rabbimizin arşının gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan bahseder Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde. Birincisi el-imamu adilindir. Adil devlet adamı.
1: Adil
0: hükmederken adaletli davranan devlet adamı.
1: Evet.
0: İkincisi ve şabun neşa'u fi ibadetillah. Rabbine ibadet eden, hayatını, o gençlik dönemini ibadetle geçiren gençtir. Yani. Peygamber Efendimiz o 7 sınıf gönülleri, kalbi mescitlere bağlı olan gençlerden bahseder Peygamber Efendimiz.
1: Evet.
0: İşte bu yüzden evlatlarımızı biz bugün yetiştirirken din-i mübini İslam üzere yetiştirmemiz lazım. Şimdi maalesef toplum olarak önceden daha geniş bir ailemiz vardı bizim. Dedelerle, ninelerle aynı ortamda yaşanılan bir aile ama artık bize öyle bir empoze edildi ki çekirdek aile kavramı. Bir evde anne, baba ve çocuk. Eskiden biz çocuklarımızı, evlatlarımızı nasıl yetiştirirdik? Çocuk anne babayı demeden önce, anne baba diyemeden önce, anne baba kelimesini öğrenmeden önce çocuk evet. Allah'ın kaç tane olduğunu bilirdi.
1: Evet, Allah
0: dedesi,
1: kaç tane, değil mi?
0: Dedesi öğretirdi, ninesi evet. Ona öğretirdi. Allah kaç tane dediği zaman çocuk evet. Konuşamıyor ama işaret parmağını havaya kaldırır, Allah'ın bir tane olduğunu gösterirdi.
1: Konuştuğu zaman da en çok kimi seviyorsun diyenlerdi, Allah'ı seviyorum derdi, değil mi?
0: Yani işte evet. Dededen, nineden tabii. O manevi hiç değer belki çok basit gibi geliyor, değil mi? Konuştuğumuz zaman evet. Veya o dönemde işte Allah kaç tane çocuk işaret parmağıyla eline kaldırır gösterir çocuk çok basit gibi geliyor bize ama daha çocuk anne demeden baba demeden Allah'ı öğreten evet. Bir ecdadımız vardı bizim.
1: Evet, çok, maalesef çok tatlı oluyor böyle hakikaten konuştuğu çocuklar daha koşan ben kendi torunlarımdan da biliyorum mesela böyle diyorum mesela şöyle işte Allah kaç mesela böyle yapıyorlar yani bir veya işte konuşmaya başladığında böyle değişik bir onların güzel bir ifadesiyle bir şey oluyor. İnsana hakikaten çok hoşuna gidiyor. Böyle çok insana keyif veriyor, zevk veriyor. Yani değişik bir ortam. Çocuk yetiştirmesinde din eğitimi son derece önemli.
0: Gene Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde fetini koruyan Allah-u Teala karşısındaki sorumluluğunun bilincinde ve istikamet üzere olan gençleri ilahi azabın karşısındaki engellerden biri olarak tanıtmış ve şöyle buyurur Allah Resulü. Huşu duyan gençler yani namazlarını kılar, rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı buyurur Peygamber Efendimiz. Yani huşu duyan, namazını kılan gençler olmasaydı eğer rükû eden yaşlılar olmasaydı eğer, evet, emzikli bebekler olmasaydı eğer bir toplum içerisinde, o toplumun içerisinde otlayan hayvanlar olmasaydı, Rabbim mutlaka başınıza azap yağdırırdı. İşte
1: tabii insanların işlemiş oldukları yüzünden.
0: Tabii ki
1: durdukları da yerde değil. Yani kendi çünkü helak edilmiş birçok mesela kavim var. Öncesinden mesela bildiğim Ad kavmi, Semud kavmi,
0: Lut kavmi,
1: Lut kavmi gibi vesaire. Ama şu günümüze baktığımızda bizim dünyamızda veya işte artık dünyada diyelim, onların yaptıklarının çok çok fazlası yapılıyor. Ama tabii burada Peygamber Efendimiz'in duası var. Benim ümmetim de önceki ümmetler gibi helak etme. Yani Peygamber Efendimiz duası Allah katında makbul dualardandır. Malum biliyorsunuz. Bakından yani, ama tabii insanlar yani zalimlik ediyor. Yüce Allah diyor ya, insan zalimdir, cahildir. Kur'an'da ifadesiyle nankördür. Yani insan bunları üzerinde taşıyabiliyor, bu özellikleri. Kimisi tabii bunu olumluya kanalize ediyor. Kimisi olumsuz bir şekilde devam ettirebiliyor. Yani bazı insanlar böyle olumsuzluğu öyle zirve yapıyor ki artık yani ne diyelim, şeytana, şeytanlaşmış varlıklara, onlara tabiri caizse taş çıkartıyor. Onları aratmıyor. Böyle de durumlar söz konusu Mehmet Hocam.
0: Maalesef işte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim, evet, bize bazen kıssalar anlatır.
1: Evet.
0: Bazı peygamberlerin hayatını anlatır. Bazı kişilerin hayatını anlatır bize Kur'an-ı Kerim. Onlardan örnekler verir. Şimdi söylemiş olduğunuz, işte anlatmış olduğunuz o şeytanlaşmış insanlar, hata yapan insanlar, onlar gibi olmayın diyerek Kur'an-ı Kerim bize örnekler verir. Ve Kur'an-ı Kerim'de gençlerden örnekler vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim bize Hazreti Adem'in evlatlarını örnek verir.
1: Hayır,
0: gençlere
1: yok,
0: örnek olarak Habil'le Kabil'i örnek verir.
1: Evet.
0: Allah-u Teala'ya kurban adamıştır. Birisi daha böyle o takva sahibi olan Habil, en güzelini, en semizini kurbanlık olarak Allah'a sunmuş. Diğer tarafta Kabil daha böyle çelimsiz, daha kötüsünü diyelim, elinde bulunanın kötüsünü Allah'a kurban olarak sunmuş, ama Habil'in kurbanı kabul edilince işte orada kıskançlığın, hasedin bir insanı ne hale dönüştürebileceğinin örneğini verir bizlere Kur'an-ı Kerim. Nasıl canavarlaşabileceğini.
1: Kendi kardeşin canına kıyabildiğini gösteriyor.
0: Evet. İşte bu kıskançlık ve hasetten dolayı Habil'in kurbanı kabul edildiği için, o kıskançlık ve hasetten dolayı kendi öz kardeşini öldürerek yeryüzündeki ilk cinayeti işleyen Kabil örneğini verir bize Kur'an-ı Kerim. Gene biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bizlere Hazreti İbrahim'in genç yaştaki Hazreti İbrahim örneğini verir. Allah-u Teala'yı arayan, Rabbini arayan, yaratan, yaşatan, nimet veren, bir varlık arayan, bulunmuş olduğu dönemde insanların puta taptığı,
1: evet,
0: bir dönemde Hazreti İbrahim işte güneşe bakar, beni yaratan bu olamaz.
1: Tabii.
0: Gece olduğu zaman kayboluyor. Beni,
1: evet,
0: yaratan bu kadar aciz olamaz.
1: Tabii.
0: Ay çıkar, sabah güneş doğduğu zaman ay kaybolur. Benim Rabbim bu kadar aciz olamaz.
1: Yani onlar tabii o zaman görünen en büyük
0: tefekkür ederek,
1: yani varlıklar veya en büyük maddeler diyelim, neyse görülebilecek, onlara şey yapıyor. Putların yersiz, gereksiz olduğunu, evet, gördüğü, anladığı için etrafında ne var? Güneş var büyük, ay var. Onlar da yani daha akıl
0: kuvvetli
1: yürütmesi yapıyor. Evet.
0: İşte tefekkür ederek Rabbini bulan İbrahim örneğini verir bize Kur'an-ı Kerim.
1: Tabii, tabii.
0: Hazreti İsmail teslimiyet olarak Rabbinin emri olduğunda canından vazgeçen Hazreti İsmail örneğini verir. Konuyu tam anlatmaya gerek yok. Önümüzdeki haftalarda kurban konusunda mutlaka anlatılır.
1: Evet, evet.
0: Hazreti İsmail'e Hazreti İbrahim rüyamda seni kurban ettiğini görüyorum oğlum dediği zaman قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ السَّابِرِينَ diyen Hazreti İsmail örneğini verir. Rabbim bunu emretmiş ise ey babacığım, Rabbim sana neyi emrettiyse onu yap, neyi emrolunduysan onu yap, İnşallah beni sabredenlerden bulursun ey babam. Bir yerde Rabbimin emri varsa sen onu yerine getir babam diye Hazreti İsmail'in teslimiyetini, bir çocuk olan,
1: bir
0: çocuk olan Hazreti İsmail'in teslimiyetini anlatır. Hazreti Yusuf örneğini verir. Bir gençtir Hazreti Yusuf, kendisine gel diyen bir Züleyha vardır karşısında, ama kimsenin kendisini hanımı, görmeyen
1: yani
0: bir yerden
1: ulaşmak istediği, yani gayrimeşru da olsa ulaşmak istediği bir kadın kendisine davet de bulunuyor, ama genç bir Ben Yusuf, Hazreti Yusuf yani onu reddediyor, elinin tersiyle itiyor.
0: Kimsenin yani, olmadığı, kimsenin görmediği bir yerde kimse yoksa Allah var diyen,
1: tabii.
0: ben Rabbimden korkarım diyen Hazreti Yusuf'un iffetini anlatır Kur'an-ı Kerim bize. Bunların hepsi gençler için birer örnektir bizlere. Gene Peygamber Efendimizin gençlerine baktığımız zaman biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz der ki Rabbim bana gençleri nasip etti. Rabbim bana din-i mübini İslam'ı gençlerin omuzlarında yükseltmeyi nasip etti diyen bir peygamber görürüz. Hani bugün ashab-ı kiram dediğimiz zaman bizim aklımıza ne gelir? Böyle saçlı sakallı, böyle yaşlı başlı, yaşını başına almış koca koca adamlar gelir belki aklımıza ama şöyle bir baktığımız zaman Peygamber Efendimizin çevresindeki insanlar Hazreti Ali, Enes bin Malik, Musab bin Umeyr, Muaz bin Cebeller, Erkam'ın sahibi Ebul Erkam, bunların tamamı 20 yaşının altındaki gençler. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali 10 yaşında iman etmiş Peygamber Efendimiz'e. Git babana sor. Sonra gel dediğinde Rabbim beni yaratırken babama mı sordu diyen Hazreti Ali'yi görürüz biz Peygamber Efendimiz'in yanında.
1: İlmin kapısı olan
0: Hazreti Ali'yi görürüz biz Peygamber Efendimiz'e. Evini açan 17 yaşındaki Ebul Erkam'ı görürüz.
1: Evet.
0: Ölümü göze alarak kendi evini bir medrese gibi din-i mübini İslam'ın anlatıldığı bir medrese haline getiren Ebul Erkam'ı görürüz. 17 yaşındadır Ebul Erkam.
1: Evet.
0: Enes bin Mali'yi görürüz gene. Musab bin Umeyr'i görürüz biz Akabe biatlarında. Hatta şöyle bir hadise vardır Akabe biatlarında. Birinci Akabe biatında 6 tane genç vardır. Peygamber Efendimiz onları din-i mübin İslam'a davet edince tamam derler. Biz varız bu işin içerisinde. Bize bir öğretmen ver dediklerinde Musab bin Umeyr'i gönderir Peygamber Efendimiz. Genç bir sahabidir Musab bin Umeyr. İkinci Akabe biatına geldiğinde Musab bin Umeyr Allah Resulüne şunu söyler. 18-20 yaşındaki bir gençten bahsediyoruz biz. Musab'dan bahsediyoruz. Ya Resulallah, Medine'de girilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmadık ya Resulallah. Medine seni beklemekte diyen bir gençtir Musab bin Umeyr. Orada 75 kişilik bir çadır Akabe'de, ikinci Akabe biatında. O gün iman etmemiş olan bir genç daha vardır. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas. Peygamber Efendimiz'e gelir, o topluluğu, o gençleri görür ve Peygamber Efendimiz'e şunu söyler. Ey amcamın oğlu, ey yeğenim der, yeğenidir. Ey Muhammed, bu gençlerle mi çıkacaksın sen yola? Bu çocuklarla mı çıkacaksın sen yola?
1: Evet.
0: Medine'deki insanları sen dinine, hak dediğin dinine bu çocuklarla, bu gençlerle mi davet edeceksin der. Ama o gençler Medine'yi, Yesrib'i Medine'yi Münevvere'ye çevirmiştir. Nurlu şehir Medine olmuştur. Kim sayesinde? O 70 Musab bin Umeyr, 18 yaşındaki, 17 yaşındaki Musab bin Umeyr ve onun çevresine toplamış olduğu o 70 tane, 75 tane genç sayesinde Yesrib Medine'ye dönüşmüştür.
1: Evet.
0: O yüzden bugün de bizim gençlerimiz kıymetlidir. Bugün bizim gençlerimiz değerlidir. Gençlerimize biz bugün anneler, babalar olarak, ebeveynler olarak gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Nasıl sahip çıkmamız lazım? Milli ve manevi değerleri gençlerimize öğretmemiz lazım. Öncelikle ibadet hayatında namazını kılan bir genç, orucunu tutan bir genç, Rabbimin emri varsa ben onu yerine getirmem lazım diyen bir genç oluşturmamız lazım. Kur'an ve sünnetle buluşturmamız lazım bugün bizim gençlerimizi. Güzel arkadaş çevresine yönlendirmemiz lazım. Arada bugün cezaevine gidiyorum ben. Oradaki programlarımız, koğuş ziyaretlerimiz, oradaki gençlerle, çocuklarla bireysel görüşmelerimiz oluyor. Onlara soruyorum ben bazen. Maddeye bulaşmış gençlerle görüşüyoruz orada. Niye? Diye sorduğumda arkadaşım hocam diyor. Beni bu yola sürükleyen, bugün ben bu cezaevinde yatıyorsam, bugün ben bu koğuşta yatıyorsam
1: arkadaşım
0: hocam
1: kurbanıyım
0: diyen gençler.
1: İnsana, evet.
0: İşte o yüzden gençlerimizin çevresi
1: karga leşe götürür derler. Halk arasında öyle bir söz kullanılır diyelim ve bu şekilde programımızın sonuna geldik. Son olarak ne söylersiniz? Son cümlenizden tamamlayalım.
0: Rabbim cümlemize, hepimize, evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, anasına babasına saygı gösteren, devletine sahip çıkan bir nesil olarak yetiştirmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evlatlarımızı bizlere göz aydınlığı eylesin inşallah kıymetli hocam.
1: Biz de bu duanıza işten bütün kalbimizle amin diyoruz. Ben de Hazreti Annem'in bir sözü ve Beethoven'ın, ünlü bestekar Beethoven'ın bir sözüyle tamamlamış olalım. Hazreti Ali diyor ki tabii faziletleri çocukların gençlerin yetişmesi her şey zeval bulmaya yok olmaya mahkumdur. Bunun yalnız bir istisnası vardır. O da fazilettir diyor. Yani ahlak üstünlüğü, ahlak yüceliği. Bu şekilde çocuklarınızı faziletli bir genç, faziletli bir birey olarak yetiştirin diye bize öyle bir tavsiye bulunuyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Yine ünlü bestekar Beethoven da çocuklarınıza erdemli olmayı öğretin. Onları mutlu edecek olan para değil, erdemdir. O da, bu da çok güzel bir söz. Bu sözlerle tamamlamış olalım programımızı. Tekrar önümüzdeki hafta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Milletimiz ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler, Cuma Sohbeti programı sonuna geldik. Sizleri tekrar saygı muhabbeti selamlayıp hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.
4: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşa Migros mağazalarında.
2: Migros hepinize iyi gelecek.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
7: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Selim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün Efendi.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
5: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7070 0541 975 7067. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: ...99.9... Radyo Gün.
7: Reklamları dinlediniz.
6: ...99.9... Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sustum. Hadi konuştur şimdi kolaysa. Aldım kelimelerimi, başka yerdeyim şimdi. Şaşırdın değil mi? Demiştim sana. Suskunluğum azap verir insana. Dağ gibi büyür de kelimeler. Tek bir söz çıkmaz bir daha. Ben kendimle de konuşurum. Kelimeler benimle nasılsa. Sen düşün, bu büyük sessizlik hangimizi usandırır acaba? Sus demiştin, hatırla, sus. Bir daha konuşma. Sustum. İşte sana sessizlik. İşte sana bensizlik. Mutlu musun?

0: Gün Efendim. Efendim. 99.9.
1: Serkan Yılmaz yayında.

İki rayı gibiyiz bir tren yolunun. Yakın olması neyi değiştirir son istasyonun? Efendim sona yakın, ayrılığın keskinliğini, kesinliğini ne kadar bariz ve incelikli bir şekilde çizmiş bu kısacık dizelerinde. Efendim anlaşıldığı üzere ayrılık üzerine çok konuşacağız bugün. Vatanından, yarinden, evinden, ocağından, yavrusundan ayrılanlar ya da ayrılığın arefesinde olanlar öyle zannediyorum ki daha farklı bir şekilde dinleyecekler bugün şiirle. Ben Deniz Serkan Yılmaz, birbirinden güzel şiirlerle, türkülerle iki saatliğine yüreklerinize aşk ile misafiriz efendim. İyi dinlemeler diliyorum. Başlıyoruz.

0: Gün FM 99.9.
1: Yaslandığım dağ yıkılır, başıma işler açılır, dünya üstüme yıkılır. Severken ayrılık olmaz, sana bana bu yakışmaz.
2: Serkan Yılmaz yayında.

0: severken ayrılır olmaz.
1: Kaç gecenin çölüdür bu ayrılık. Kaç şiirin dölüdür üstüme örttüğü bu ince sessizlik. Kalbim, alış artık, kır kendini. Kendi duvarında sesini kendi duvarına haykır. Tesadüfen birbirine rastlamış başka başka aşklarsınız siz artık. Gece ile gündüz gibi birbirine ayrılmış. O ki rüzgar bir zaman senin çölünde kumlar uçurmuş. O ki gece ve esmer, görmüyor sahrayı, sesi içinde karışmış. Her ayrılıkta kendine saplanan bir hançer, kendi sabrını deneyen taş, kendi uykusuzluğunda yatak oldun. Kül koy şimdi yanına korunun, seni kavuran onu da yakmasın. Aşkla besle kendini, gül yetiştir, sardunya çoğalt. Ki sen aşktan ve ayrılıktan başka ne anlıyorsun? Değerli dostlar, aşkın ve aşkın yarattığı her türlü eylemi, oluşu birçok yönüyle dizelerinde yer veren Birhan Keskin, aşkın sadece bir duygu durumu olmadığını, öncesiyle ve sonrasıyla, varlığıyla ve yokluğuyla, bereketiyle ve lanetiyle de ele almış bu güzel şiirde. Ayrılık şiirlerine örnek bir şiirdir efendim. Birlikteliğimize güzel iki eserle devam ediyoruz. Sonrasında efendim buralardayız.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın.

Böyle sessiz ayrılıklarda her şey önceden belli olur. En güzel zamanında aşkın ve hayatın. İnsan deli olur. O kadırga taraflarında bir evden çıkmıştır masum bir yalanla, halama diye. Gözleri papuçlarında mahcup, ellerine yapışmış gibidir harçlığından artırıp aldığı sevimli hediye. Ah, insan nasıl çıldırmaz, nasıl? Bir çaresizlik, bir umutsuzluk sarmış her yanı. Aranızdan insanlar geçer, bulutlar geçer. O kırmızı mürekkep gibi dudaklarıyla zoruna, utanarak gülümsemeye çalışır. Bu gülüş en aldatmacıdır vaatlerin. Yıllarca sonra

ne gariptir şu ayrılık günleri. Bir dosttan da, düşmandan da ayrılsan, nedense bir tuhaf oluyor insan. Derin bir sızı giriyor içeri. Son bir defa bakarken caddelere, dükkanlara, evlere, kahvelere. Hatıra yüklü kervanlar geçiyor. Dolu dolu gözlerinin önünden. Bu son yadigar mı bir ayrılık gününden? Ne unutulmaz zamanlar geçiyor. Ağır ağır biz farkında değilken. Gökler masmavi, yaprak yemyeşilken. Sen istediğin kadar unutulmaz de. Bu son dakika, bu vakitsiz yağmur unutulur azizim, unutulur. Başka ne yapılır böyle bir günde? Kapanan bavul, çivilenen sandık ve sonra kuru bir Allah'a ısmarladık. Değer dostlar, hepimizden bir parça var sanki Ümit Yaşar Oğuzcan'da. En çok da duygusaldır, bir parçası hep başka bir boyuttadır. Doğdu Ümit Yaşar, yaşadı Ümit Yaşar, öldü Ümit Yaşar, ilahi Ümit Yaşar. Sıradaki eserler bizden sizlere armağandır efendim, yüreklerinize dokunsun.

sadece ikimize değil, bütün hayata üzgünüm. Fotoğraflarda bir gece hatırası. Öylesine yalnızım ki, sanki yokum. Eriyor eski ben ve yeni biri olamıyorum. Keder sokulgan adımlarıyla gelip kıvrılıyor yüreğime. Hayat sakin, şafakta evler gibi. Sanki hiçbir şey olmadı. İkimiz yokuz sadece. Biz olan ikimiz yokuz. Deniz hep orada. Ve ağaçlar aynı düşlerinde. Değer dostlar, Ataol Behramoğlu'nun Aşk İki Kişiliktir kitabından içinde 10 adet ayrılık şiiri bulunduran bölümün ayrılığı muazzam tarif ettiği mısralar barındıran 10 şiirinden ikincisiydi bu muhteşem şiir. Ayrılık, evet ayrılık gerçeğine öylesine yalın, öylesine kırık, öylesine suskun yaklaşıyor ki ayrılığın kavurucu acısı içimizde, gerçekten içimizde hissettiriyor. Efendim bir başka programda Aşk İki Kişiliktir şiirini de okuyacağız, sözünü de veriyoruz, notunu da aldık değerli dostlar. Devam ediyoruz. İki güzel eser daha soluklanalım mı?

vara vara vardım ol kara taşa. Hasret ettin beni kavim kardeşe. Sebep ne gözden akan kan mı yaşa? Bir ayrılığı, bir yoksulluğu, bir ölüm. Nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola gönderdi. Bir ayrılık, bir yoksulluğu, bir ölüm. Karaca olan der ki konduğum göçülmez. Acıdır, ecel şerbeti içilmez. Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Değer dostlar, Karacaoğlan 17. yüzyılda yaşadığı rivayet edilen aşık edebiyatının en önemli şairlerinden, halk ozanlarından biridir. Çok yalın ve temiz bir Türkçe kullanır. Kendisinden sonra gelen birçok ozanı derinden etkilemiştir. Muharrem Ertaş da bunlardan biridir efendim. Efendim bu şiir rahmetli Muharrem Ertaş tarafından bestelendi ve bizlere hediye edildi. Rahmetli oğlu Neşet Ertaş çok güzel söylerdi. Hatta o yoksulluk kelimesini yoksuzluk olarak söylerdi. Bilmem hatırlar mısınız değerli dostlar? Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'la olan bir anısını da bir konserinde anlatmıştı. Aynen aktarıyorum değerli dostlar. Baba dedim, neden sen kendin beste yapmıyorsun, türkü üretmiyorsun? Oğlum dedi, ozanlar birbirinin devamıdır. Eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız yazmış, gitmiş ise... Bana o bir miras, miras bırakmıştır. Saygıyla anarak onu havalandırmak bana düşer. Evet, böyle sevgili şiir dostlarım. Nasıl bir şiirdir, nasıl bir bestedir ki dinlemeye doyulmaz ve her dinleyişimizde kalbimize santim santim işler, santim santim acıtır.

yüzün eski bir türkü sevdalım. Yarim biliyorum gideceksin. Elden ne gelir? Gideceksin. Gideceksin resimlerini, mektuplarını, hatıralarımızı, büyüttüğümüz çiçekleri, camdaki yağmurumuzu, kayan yıldızımızı, ter kokularımızı, sararmış resimlerimizi bırakıp gideceksin. Kadınlığını, çıplaklığını, kokunu, ayak seslerini bırakıp gideceksin. Sevdalım, yârim, giderken kazağını almayı unutma. Uzaklar soğuk olur. Uzaklar soğuk olur. Değerli dostlar, Cüneyt Arkın hepimizin çocukluk kahramanıydı. Kara Murat, Malkaçoğlu, dünyayı kurtaran adam karakterleriyle anılarımıza kazınan Arkın, efendim 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Cüneyt Arkın büyük bir aktördü ama aynı zamanda büyük de bir entelektüeldi. Ülkesine ve milletine olan bağlılığı onu ilelebet yaşatacaktır değerli dostlar.

güzel Cüneyt Arkın şiirini dinledikten hemen sonra iki güzel eserde bizden sizlere yüreklerinize armağan edelim. Sonrasında tekrardan efendim ben Deniz Serkan Yılmaz mikrofon başında sizlerle birlikte yola devam buradayız.

Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ağzını bıçaklar açmaz. Üzüntüdesin gayet. Sen sızlanmışın çok mu? Bize edebiyat öğretmeni anlattı. Neyler bile etmiş şikayet. Baktın ki olacak gibi değil. Unuttu diyelim nihayet. Yine de bulunur tesellisi. Dünyada başka kız mı yok? Elini sallasan ellisi. Mesele bundan ibaret. Değerli dostlar, Behçet Necatigil ayrılığın acısını onaran bir yaklaşım sergilemiş. Tabii bu da bir bakış açısı. Keşke söylediği kadar kolay olsaydı, öyle değil mi değerli dostlar? Hiç de kolay değil aslında. Şiir dostları, biz devam edelim ayrılık acımızı şiirlerle demlemeye. Radyolarını yeni açan dostlarımıza selam olsun. Efendim, bendeniz Serkan Yılmaz. Sizler de hoş geldiniz.

hızla alçalan bulutlar. Karanlık bir ağırlık. Hava ağır. Toprak ağır. Yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatun açalar puslu lacivert. Bir sis kuşattı ormanı. Karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert. Elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir. Fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele? Elini bir tutan, bilekleri bembeyaz kuğu boynu, parmakları uzun ve ince, sımsıcak bakışları suç ortağı, kaçamak gülüşleri gizlice. Yalnızların en büyük sorunu, tek başına özgürlük ne işe yarayacak, bir türlü çözemedikleri bu. Ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına benzemesin diye, özgürlük mutlaka paylaşılacak suç ortağı.

her satırı mendireye dizili kara batağa benzeyen bir mektup bırakarak balıkçı koyundan sisler içinde uzaklaşan kayık gibi. Bir sabah usulca ayrıldın koynumdan. Bütün yolcularını Boğaz Köprüsü'nün çaldığı araba vapurunun boş seferleri gibi. Yalnızca rüzgar gezinir sensiz yüreğimde. Durgun bir sudur aslında deniz. Ki çocukların acemi oltalarını denedikleri, kuytu bir iskelenin tahtaları altına yazdığım ayrılık şiirini okudukça dalgalanır. Evet değerli dostlar, Suna Yakın'ı daha çok yazar kimliğiyle, insanı alıp götüren, dinleyicinin aklının ve yüreğinin en derinine işleyen hikaye anlatıcılığıyla tanıdık. Şiirleri de en az anlatıcılığı kadar mükemmel gerçekten. Değerli dostlar, devam edelim, iki güzel eser arası daha verelim müsaade ederseniz bu güzel şiirin üstüne.

İnsanın en hakiki karakteri ayrılık anında ortaya çıkar değerli dostlar. Ayrılmanın acısı üzerimizdeki yaldızları allı pullu iyi görüntüyü alır, çırılçıplak ortada bırakır. İşte bu anlarda insan kalabilmek, zarar vermemek, ayrılığı sindirebilmek büyük insan işidir vesselam. Değerli dostlar, bu programımızın da sonuna geldik değerli şiir dostları. Zaman nasıl da geçti gerçekten hiç anlamadık biz burada. İnanın keyifle yaptığımız bir yayındı. Efendim önümüzdeki hafta bambaşka şiirlerle yine buluşabilmek umuduyla. Yayın ekibim adına hoş kalın, hoşça kalın, aşkla kalın. Aşkla kalın efendim. Yolunuz güzel insanlara çıkar inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle iyi bir hafta sonu diliyorum değerli dostlar.

Sadece bilmeni istedim ki sen 20'li yaşlarındaki en güzel şeydin. Bugün 30'uma giriyorum. 20'li yaşımın son sabahında, ellerim telefonda, 30 yaşımın ilk sabahında. Geçenlerde eski bir dostu aradım seni sormak için. Önce sustu. Bir şey söylemedi seni üzdüğüm için. Oysa sadece bilmeni istedim ki sen 20'li yaşlarındaki en güzel şeydin. Sen 20'li yaşlarındaki